0: kilik sana tamam bana de, bana da mata seri takayım falan. Ne o, niye böyle? Afiyet acı vata, sağolik, bakım ben sana yine uza, bakayım da bir sana.
1: O Vintis, ne maki informasyon balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.